radyodan dinleyin 95.3. İsterseniz dünyanın her yerinden radyo.adıyaman.edu.tr

Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi şampiyonlar yetiştirmeye devam ediyor. Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 4. sınıf öğrencimiz ve mini boksörümüz Emrah Yaşar, 17-25 Eylül tarihleri arasında Bulgaristan'da düzenlenen Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 90 kilogram kategorisinde Avrupa şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attı. Uluslararası arenada yıldızı bayrağımızı gururla dalgalandırarak ülkemizi başarıyla temsil eden öğrencimizi yürekten tebrik ediyoruz. Bu gurur verici başarıda emeği bulunan başta antrenörleri olmak üzere destek veren herkese teşekkür ediyor. Milli boksörümüz Emrah Yaşar'ın spor hayatında başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz. Adüe FM Radyo Dergisi.

sigara bağımlılığı, aynen alkol gibi, uyuşturucu gibi bir bağımlılıktır. Sigarayı iradesi olan her insan bırakamadığından, bağımlılığını sadece iradeyle açıklamak mümkün değildir. Siz de kendi irademle bırakamıyorum, profesyonel destek almak istiyorum, sigarayı bırakmakta geç bile kaldım, eşim, ailem de çok istiyor diyorsanız, 171 sigara bırakma hattını arayıp, randevunuzu alıp, Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bıraktırma Polikliniğine başvurabilirsiniz. Adıyaman Üniversitesi olarak bağımlılıkla mücadele programlarını destekliyoruz. Sigarayı bırak, hayatı bırakma.

Doyan doysun, doymayana söylesin. Piyangodan para vurdu mu la küt diye. Radyolar söyledi, mecmualar yazdı. Gazetede resmim çıktı mı la küt diye. Bacım gelmiş soruyor, kardeşim burada mı? Göz aydına getirmiş buzdolabı. Emmim de getirmiş teze bir halı. Küsürürler barıştı mı la küt diye.

Alaman'dan dayım da geldi. Bir taksi kapıda durdu mu la küt diye. Televizyon teybimi de getirmiş. İstanbul gümrüğüne de yatırmış. Aceleyle pasaportu da yitirmiş. Dayım gidemedi, burada kaldı mı la küt diye. Geçen sene oğlum bir öküz çaldı. Etini yedi, yetmesince derisini sattı. Polis de yakalayıp içeri attı. Hakim 40 sene hüküm bastı mı la küt diye. Geçen günü iş bilene göz attım. Para çıktığını ona da anlattım. 3-5 binin de avukata uzattım. Akşam oğlum eve çıktı, geldi mi la küt diye. Dedim la para sen neymişsin nesin? İnsanları baştan yoldan etmişsin. Bir onda haksızı haklı etmişsin. Aha bunları Kızıltuğ yazdı mı la

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak bölgeye hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Bir tane sigara içmeden imkanı yok, ayılamıyorum.
2: Bıraktığımdan beri çok daha zinde kalkıyorum.
3: Benim de bir masrafım bu var.
4: Benim de günde 10 lira bağışla okuttuğum bir öğrencim var.
5: Yani bu yaştan sonra sigarayı bıraksam mı? Ne fark eder?
6: Gençleştim resmen. Bu kadar mı fark eder?
7: Bir kere bıraktım. Sonra tekrar başladım.
8: Tekrar tekrar denedim. En sonunda başardım. Tam 10 yıldır ağzıma sürmüyorum.
9: Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Bırakabilirsin.org.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Unutmayın, gereksiz antibiyotik kullanımı bağışıklık sisteminize zarar veriyor. Gereksiz antibiyotik kullanımının karaciğer fonksiyonlarını bozduğunu, alerjiyi tetiklediğini ve böbrek yetmezliğine yol açtığını biliyor musunuz? Antibiyotikler yalnızca bakteriyel enfeksiyonlara karşı etkilidir. Nezle, soğuk algınlığı, grip gibi enfeksiyonlar virüsler ile oluşur. Antibiyotikler virüslere etkisizdir. Antibiyotikler ateş düşürücü değildir. Gereksiz yere kullanılan antibiyotikler vücudunuzda var olan faydalı bakterileri yok eder. Antibiyotikleri sadece doktorunuzun reçete ettiği durumlarda uygun dozda, uygun şekilde ve yeterli sürede kullanınız. Uygun olmayan durumda kullanılan antibiyotikler hem size hem çevrenize zarar verir. Enfeksiyon hastalıkları, halk sağlığı açısından önemli ve uygun antimikrobik tedaviyle başarının sağlandığı bir alandır. Akılcı olmayan antimikrobiyal tedavilerin kullanılması sonucu tedavi edilmemekte, enfeksiyonlara karşı direnç gelişmekte, bu da toplumsal direncin gelişmesine neden olmakta ve belki de hasta kaybedilmektedir.
2: Antibiyotik ağrı kesici ateş düşürücü değildir. Her boğaz ağrısında ve öksürükte kullanılmaz. Antibiyotiğin gereksiz ve yanlış kullanımı sağlığınıza zarar verir. Lütfen sağlığınızı riske atmayın.
3: Hekiminiz yazmadıkça antibiyotik kullanmayın veya talep etmeyin.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

kamu spotu. Sevgili anne ve babalar, çocuğunuz gülümsemeye gülümsemeyle yanıt vermiyorsa ya da sadece tanıdık kişilere gülümsüyorsa, konuştuğunuzda yüzünüze bakmıyorsa, 1-2 saniyeden daha uzun süre göz kontağı kuramıyorsa, başkalarının dikkatini bir oyuncağa işaret ederek çekmeye çalışmıyorsa, nesneleri size getirip herhangi bir şey göstermiyorsa, bir oyuncağa işaret ettiğinizde çocuğunuz dönüp ona bakmıyorsa, sizin baktığınız şeylere çocuğunuz da dönüp bakmıyorsa, ismiyle çağrıldığında bakmıyorsa, davranış ve eylemlerinizi taklit etmiyorsa, çocuğunuz hiç hayali oyun oynamıyorsa, başka çocuklara ilgi göstermiyorsa, bir yaş üstünde 5 kelimeden fazlasını çıkaramıyorsa, mutlaka çocuk psikiyatristine başvurunuz. Unutmayınız, erken tanıyla yoğun ve sürekli özel eğitim, otizmin tek tedavisidir. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz.

0: Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisinde incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapılar, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100 bin kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elementel özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılım X ışını spektroskopisi metoduyla verilebilmektedir.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Merhaba, adım Duygu. 21 yaşındayım. Yerel bir tekstil atölyesinde asgari ücretle çalışıyorum. Ailemle birlikte kaldığım için ekonomik sıkıntı çekmiyorum aslında. Ancak mutlu değilim. Çünkü hayalimdeki iş bu değildi. Ben Merve'ninki gibi bir iş hayal ediyordum. Merve lisede sınıf arkadaşımdı. Şimdi o burada mühendis olarak çalışıyor. O gerçek bir arkadaş. Yarım kalan okul hayatıma onun sayesinde yeniden başladım. Gündüzleri burada çalışıyor, akşamları açık liseye gidiyorum. 2 ay sonra da lise eğitimimi tamamlamış olacağım. Ve tabii ki üniversiteye de gideceğim. Ertelediğim hayallere geç de olsa mutlaka ulaşacağım.
2: Geç kalmış sayılmazsınız. İsterseniz başarabilirsiniz.
3: Adieu FM.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüy 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında

0: üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adyu 60 gözlem evimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlem Evi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk, orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlem evini ziyaret etmektedirler.
1: Radyo FM Radyo Dergisi.

0: Oley be!
1: Ali bile bu kadar güzel okumamıştı bu şarkıyı. Abi
2: ya. Sonra benim sesim yeteri kadar alındı. Güzel değil mi abi?
3: Gel bir çayını iç.
2: Eyvallah.
1: Abi ne söyledik acaba, çok merak ediyorum.
2: Vallahi ben
4: dinledim. Dinleme bence. Yüktü bu lan ortalığı.
3: Bundan sonra hiç.
0: Dışarıda bir kıskançlık var abi Ahmet abinin gözlerinde.
1: Ben az sonra içtim bir kere söyle.
3: Ayarlayın abi.
5: Hıncır abi yalnız abi kulağı değil süperdi biliyor.
3: Vallahi
5: ben İşim şey gibiydi abi. Zor ya Ahmet gibiydi.
3: Kanıyım ama bak. Ahmet tuttu da neyim ya? Kızım öbür arada değil mi?
2: Abi zaten hayır. Problem elinden çıkıyor. Orada ben oraya koymuş.
3: Şey, girişi yanlış ya.
1: Aslında 2011'de yürüdüm. Meğer kaç dikkatmış diyor bu ses.
3: Daha iyi ki. Ben yemem şöyle.
5: Bugün işte.
2: Sevgiler hoşça.
3: Hadi biliyoruz.
6: Ben de

0: kamu spotu.
1: Su geleceğimizdir.
2: Su geleceğimizdir.
3: Su geleceğimizdir.
1: Su geleceğimizdir.
4: Su geleceğimizdir.
5: Su geleceğimizdir.
6: Su geleceğimizdir.
7: Su geleceğimizdir.
8: Su geleceğimizdir.
9: Su geleceğimizdir.
10: Su geleceğimizdir.
11: Su geleceğimizdir.
12: Su geleceğimizdir.
13: Su geleceğimizdir. Yokken çok değerlidir. Biz en iyisi varken değerini bilelim. Çocuklarımız susuz kalmasın.
14: Suyu bilinçli kullanmakta fayda vardır. Eğer biz bugün bilinçli kullanırsak önümüzdeki nesiller de aynı şekilde bizden örnek alıp onlar da bilinçli kullanırlar.
1: Su, yarınlara bırakacağımız en değerli mirastır. Suyumuza sahip çıkalım.
15: Bir sanatçı, bir baba ve bir yurttaş olarak suyu tasarruflu kullanmamız gerektiğini söylüyorum.
16: Çocuklarımıza daha değerli bir miras bırakmak istiyorsak suyu israf etmeden kullanmayı öğrenmeliyiz.
17: Su berekettir, bolluktur. Bir sanatçı ve baba olarak tüm büyüklere sesleniyorum. Çocuklarımıza suyu israf etmemeyi öğretmeliyiz.
9: İş yerlerimizde ve evlerimizde su tüketimine dikkat etmezsek, ilerisi için çocuklarımıza bırakabileceğimiz bu büyük mirasa ihanet etmiş oluruz.
18: Hayatımızı sürdürdüğümüz kaynaklar bir gün gelip tükenebilir. Lütfen dikkat edelim. Su bu kaynakların en değerlerindendir. Dikkatli kullanalım, israf etmeyelim.
19: Unutmayalım ki bizim ihtiyacımız olduğu kadar bizden sonraki nesillerin de ihtiyacı olacak.
20: Yaşamımızı sürdürebilmemiz suya bağlı. Böylesine önemli ve yaşamsal bir kaynağı tüketmemeliyiz.
21: Suyu çok dikkatli kullanalım, israf etmeyelim. O bozuk musluklarımızı, sızıntıları, hepsini, bu arızaları giderelim. Bir damlası bile çok kıymetli. Lütfen dikkatli kullanalım.

Örnek Şahsiyetler programından merhabalar. Bugünkü bölümümüzde Ali Mustafa Efendi'ye yer vereceğiz. Tarihçi, şair, çok yönlü ve zengin sayıda eser vermiş olan Osmanlı müellifi Ali Mustafa Efendi, 1541 yılında Gelibolu'da doğdu. Medrese tahsili gördükten sonra 16 yaşında İstanbul'a gelmiş ve devrin önde gelen üstadlarından edebi terbiye almıştır. 20 yaşına geldiğinde yazdığı şiirlerle dikkati çekerek ilk eseri Mihr-ü Mah'ı sunduğu Şehzade Selim'e divan katibi olmuştur. Önce Halep'e, sonra Şam'a giden Ali, 6 yıl bu vilayette kaldıktan sonra Mısır'a, ardından Manisa'ya gitmiş, buradan da Ferhat Paşa'nın divan katipliğini yapmak üzere Bosna'ya gönderilmiştir. Bu görevinden sonra Halep Timar defterdarlığına tayin olunan Ali, 1581'de de Halep ve civarının askeriyle Van hududu muhafazasıyla görevlendirilmiştir. 1585 yılında Erzurum Hazine Defterdarlığı, ardından da sırasıyla Bağdat Mal Defterdarlığı, Sivas Defterdarlığı, Yeniçeri Katibi, Defter Emini, Amasya Sancakbeyliği ve Rum Defterdarlığı görevlerinde bulunmuştur. Son olarak Cidde Sancakbeyliğine tayin edilmiş ve 1600 senesinde gittiği Cidde'de vefat etmiştir. Resmi hizmetlerinde pek fazla dikkat çekmeyen Ali, yoğun edebi faaliyeti ve bilhassa tarihçiliğiyle büyük bir şöhret kazanmış olup, tarih, ahlak, siyaset ve adaba dair irili ufaklı mensur ve manzum 60'a yakın eser kaleme almıştır. Bunlar arasında en önemli ve hacimli eseri Künhül Ahbar adlı eseridir ki, eser, kainatın yaratılışından itibaren 1596 yılına kadarki Osmanlı tarihini içine almıştır. 3. Murad'ın arzusu üzerine yazdığı eserinde ise İstanbul'da devrinin muaşeret, ahlak ve adetlerini belirtmiş ve Kavaidül Mecalis adını verdiği bu eser, 16. yüzyıl Osmanlı sosyal hayatını aksettiren benzeri az bulunur kıymetli kaynaklardan olmuştur. Çeşitli sahalardaki geniş kültürünü aksettiren eserlerin zenginliği ve bunlardaki görüşlerinin hususiyet ve farklılığıyla 16. yüzyılın en dikkate değer kalem sahiplerinden biri olan Ali'nin tarihçiliği yanında şair ve bir nesil üstadı olarak ağır basan edebiyatçı tarafı da vardır. Kendisini önce şiir ve edebiyat sahasında tanıtmış olduğu gibi ömrünün sonuna kadar da bu yolda faaliyetlerini sürdürmüştür. Divanlar dolduran şiirleri dışında değişik konularda manzum eserler ortaya koymakla beraber nesirle olan yazılarının aralarına büyüklü küçüklü manzum parçalar katmaktan geri kalmamış, mensur eserine ayrıca zamanının anlayışına göre edebi bir kisve vermeye de dikkat etmiştir. Henüz 22 yaşındayken 3 edebi eserin sahibi bulunan Ali, şiiri her türlü duygu ve düşüncelerini ifadeye uygun bir zemin olarak görerek ardı ardına yeni manzumeler yazmaya devam etmiş, bir yandan da değişik sahalarda sayısı yıldan yıla artan eserlerini meydana koymuştur. Hayatının sonuna kadar şiir vadisinde kalem yürütmüş olmasına karşılık asırlarca süren şöhreti nesir sahasındaki eserlerinden gelmiş ve 4'ü Türkçe, 1'i Farsça, 5 divan tertip etmiştir. Çok verimli bir şair olan Ali, divan şiirinin estetik disiplinine onun büyük temsilcileri derecesinde bağlı kalmayarak oldukça serbest, tabiiliğe ve yaşanan hayata daha yaklaşan bir yol tutmuş, rahat ve ifade tekniği kuvvetli bir şiir söyleme kabiliyeti göstermiştir. Aynı zamanda divan şiirinde hamasiyat denilen cengaverlik ve savaşla ilgili duygu ve konulara en fazla yer vermiş bir şair olarak, başka divan şairlerinde rastlanmayan ölçüde savaş şiirleri kaleme almıştır. Dil ve ifade bakımından da farklılıklar gösteren Ali, şiire gözden kaçırılmayacak, dikkate değer bir redif zenginliği getirmiş, başkalarının kullanmaya cesaret edemediği, alışılmamış sözler ve deyiş şekillerini denemiş, ayrıca kuvvetli tasvir kabiliyetini de şiirlerine yansıtmıştır. Bugünkü programımızda Ali Mustafa Efendi'den bahsettik. Bir başka programda buluşuncaya dek esen kalınız.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü tarafından TÜBİTAK 4008 programı kapsamında düzenlenen Her Farklılık Bir Tat, Her Tat Bir Fırsat projesinin açılış programı ve erişilebilirlik konferansı gerçekleştirildi. Mustafa Vehbi Koç Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa üniversite akademik idari personeli ve öğrenciler katıldı. Programın açılış konuşmasını psikolog Cihat Çelik gerçekleştirdi. Ardından erişilebilirlik her yerde başlıklı sunumuyla araştırma görevlisi uzman Özlem Yağcıoğlu Has, erişilebilirliğin farklı alanlardaki önemine ilişkin bilgiler paylaştı. Program kapsamında Dr. Gülser Vardarcı Kaçar tarafından Eğitimden İstihdama Bir İstihdam Hikayesi Otizm, Profesör Doktor Sunay Yıldırım Doğru tarafından Farklılıktan Fırsata Korumalı İş Yeri Modeli, Öğretim Üyesi Doktor Hülya Torun Yeterge tarafından Her Farklılık Bir Tat, Her Tat Bir Fırsat başlıklı sunumlar gerçekleştirildi. Erişilebilirlik eğitim, istihdam ve farklılıkların toplumsal yaşama katılım açısından taşıdığı önemin ele alındığı program, katılımcılara teşekkür belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.
0: Adyo FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Merhabalar sevgili dinleyenler. Bugünkü programımızda Abdülkahir el-Bağdadi'ye yer vereceğiz. Şafii fakihi ve aynı zamanda matematik bilgini olan Abdülkahir el-Bağdadi 961 yılında Bağdat'ta doğmuştur. İlk tahsilini Bağdat fakihlerinden biri olan babasından almıştır. Öğreniminin büyük bir kısmını Bağdat'ta devrin ünlü bilginlerinin yanında yaptıktan sonra babasıyla birlikte Nişabur'a giderek tahsiline orada devam etmiştir. Nişabur'da çıkan isyanın ardından şehrin işgal edilmesi üzerine burayı terk edip İsferani'ne giden Bağdadi, burada Ebu İshak el-İsferani'nin derslerine devam etmiştir. Hocasının ölümünden sonra da onun yerine geçerek Mescid-i Ukayl'deki derslerini okutmaya başlamış ve hayatının sonuna kadar bu işi sürdürmüştür. 1037 yılında İsferain'de vefat eden Abdülkahir el-Bağdadi, 17 ayrı ilim dalında ders okutmakla birlikte özellikle kelam, mezhepler tarihi, fıkıh ve usulü, edebiyat ve matematikte üstad kabul edilmiş, hatta Fahrettin Er-Razi dahi onun matematikteki üstünlüğünü takdir etmiştir. Bu alanda kaleme aldığı hacimli ve önemli bir eser olan Et-Tekmile Fil-Hisab'da İslam ilim aleminin bildiği aritmetik sistemlerinin hepsine yer veren Bağdadi, kitabın ön sözünde eserinin aritmetiğin bütün konularını açıklamaya yönelik bir çalışma olduğunu söylemiştir. Nitekim eserde İslam aritmetiğinin 3 ana sistemi olan parmak hesabı, 60'lı skala ve Hint aritmetiği, eski Grek, Hint ve Çin matematikçilerinin eserleri de göz önünde tutularak daha ayrıntılı biçimde ele alınmış ve 7 sistem halinde incelenmiştir. Ebu'l-Kasım el-Kureyşi ve Ebubekir el-Beyhaki başta olmak üzere devrindeki Horasan bilginlerinin çoğuna hocalık da yapmış olan Abdülkahir el-Bağdadi, İslam ilimleri tarihindeki şöhretini daha çok El-Fark, Beynel-Firak ve Usulü'd-Din adlı kitaplarıyla kazanmıştır. İlk eser, mezhepler tarihinin ana kaynaklarından biri olurken, her iki eserinde de Ehl-i Sünnet akidesini açık bir üslup içinde ve kendine has bir titizlikle tasnif eden Bağdadi, muhaliflerine karşı Ehl-i Sünnet'i tutarlı bir biçimde savunmuş, böylece dikkatleri üzerine çekmiştir. Bununla beraber, onun 15 esasta topladığı ve değişik zümrelerden oluşan 8 sınıf Müslümanı dahil ettiği Ehl-i Sünnet akidesi, kendisinden sonra Sünni camianın akidesini temsil eder hale gelmiştir. Eş'ariyenin sistemli bir mezhep haline gelmesinde önemli rol oynayan Abdülkahir el-Bağdadi, kelam, fıkıh, fıkıh usulü ve feraiz konularında da 30'u aşkın müstakil kitap telif etmiştir. Eserlerinde tertip ve tasnife son derece önem vermekle birlikte kendisine has bazı görüşleri de eserlerinde ileri sürmüştür. Bunların yanı sıra aruzu da çok iyi bilen ve birçok şiir yazmış olan Bağdadi, devrinin dil ve edebiyat bilginleri arasında da önemli bir yer edinmiştir. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın bugünkü bölümünde Abdülkahir el-Bağdadi'yi tanımaya çalıştık. Bir başka programda buluşuncaya dek esen kalınız.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, gluten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz B, glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik, hayat

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyeri duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları,

0: arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir.
1: Radyo FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Vahşi sulama yöntemleri su israfı dışında ürününüze, toprağınıza ve cebinize büyük zarar verir. Damla ve yağmurlama metotlarıyla sulamada su tasarrufu sağlayarak su tüketiminizi yarıya düşürün. Ürününüze, toprağınıza, suyunuza, yurdumuza ve geleceğimize sahip çıkın.
2: Korunan damla geleceğimizdir.

kabul. İnanmış kalbimi alıp da gittin. Gitmeden son veda. Anladım.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüya FM.
1: O anda anladım olmuyor sensiz. Bu daha ilk günü ağladım sessiz.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımızdan nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan SoliClub uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. SoliClub uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. SoliClub uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde

0: QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adıyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.
1: Adüyefem Radyo Dergisi. Kalbin

Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM. Kamu Spotu. Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler, Aile Rehberi başlıyor.
1: Çocuğun eğitimi birinci derecede annenin babanın sorumluluğunda. Çocuk eğitiminde de ilk 6 yıl, 0-6 yaş arası da öğrendiği şey, bir çocuğun beyinsel beceri olarak öğrendiği şey 6 yaşından sonra öğrendiğinden daha fazla. Bu demektir ki yani bir beyinsel öğrenme, beceri kazanımı, yaşam becerileri öğrenmesiyle ilgili büyük çoğunluk anne babadan alıyor, aileden alıyor. Bu nedenle çocuk eğitiminde ailenin önemi, özellikle beyin çalışmaları, duygusal beyin çalışmaları sonucunda beynin önemi anlaşıldığı için aileye vurgu yapılıyor. Hayatta bir ördeği düşünün, yumurtadan çıkar çıkmaz hemen suya dalar, yüzmeye başlar. İnsan yavrusu öyle değil. Bir sene yürüyemiyor. 15 yaşına kadar kendi kendine yönetemiyor. Bu demektir ki sosyal bir yaratılış var insanda. Tek başına, bir ördek gibi tek başına yaşamaya hazır değil. O halde annenin babanın ihtiyacı, boşluğu doldurması gerekiyor. Hayata bütün giren iyilik ve güzellikler annelik babalık kapısından giriyor. Bunun için anne ve babanın önemi kuşakların iyi yetişmesi açısından birinci derecede önem taşıyor. Yani anne baba. Hatta bunun pedagoji kitaplarının kapağında vardır mesela. Yengeç vardır. Yengecin yanında yavru yengeç vardır. Yengeç yan yan yürür. Yavru yengeç de onunla birlikte, o da yan yan yürür. Yani modellemeyle öğreniyor insan. Bu bakış açısı aslında bir ara terk edilmişti. Yani insan annesi babası olmadan da bırak ilgilenme, çocuk kendi kendine büyür, gelişir, yürür tarzında. Özellikle yaşam bir mücadeledir diyerek, Darwin'den etkilenerek, Freudian görüşte de bu çok aileye ikinci plana atıldı. Aileden koparak aileye rağmen çocuğun büyümesinin üzerinde duruldu. Bu şimdi bunun yanlış olduğu anlaşılıyor. Özellikle beyin çalışmaları sonucu. Çocuk genleriyle getirmiyor bilgiyi. Genetik miras olarak geçen şey sadece eğilimler. Bilgiyi anneden babadan sosyal öğrenmeyle öğreniyor. Genetik miras da geliyor gibi kabul ediliyordu daha önce. Yani asırlardır gelen kromozomlar, genler arasındaki asırlardır olan tesadüfi varoluş, deneme yanılma ve doğal ayıklanmayla bir insan, birçok nesillerden gelen şey genlerde yazılmış. Anne baba olmasa da o gendeki yazılımı yaşar diye düşünülüyordu. Ama bunun böyle olmadığı, kültürel birikim şeklinde oldu. Bunu da gösteren vaka vahşi çocuk vakaları oldu 2. Dünya Savaşı'nda. Ormanda kaybolan çocuklar. Bu çocuklar anneden babadan yoksun şekilde büyüdüklerinde hangi canlının yanında büyüdükse onun gibi yemek yiyorlar. Onun gibi ses çıkarıyorlar. Mesela konuşmayı öğrenemiyor çocuklar 6-7 yaşından sonra bulunduysa. İnsan gibi davranmayı, yemek yemeyi öğrenmiyor. Ağzıyla kopararak yiyor mesela çocuk. Bir türlü eliyle yemeği öğrenemiyor. Çünkü bunlar hepsi öğrenme olduğu anlaşıldı. Bunun için anne baba birinci derecede sorumlu, insanlığın geleceği anne babaların doğru tutumuyla ilgili. Annelik hormonu var ama babalık hormonu yok. Annelik hormonu şöyle, oksitosin diye bir hormon var. Maymun deneylerinde maymuna bu hormon verildiği zaman maymun, erkek maymun anne gibi davranmaya başlıyor. Daha şefkatli oluyor, daha koruyucu oluyor. Ve annelerde var bu. Bu hormonal aktivite annelerde daha yoğun ama erkeklerde yok. Bu hormon da yumuşak, şefkatli, acıma duygusunu artıran bir hormon. Yani onun için anneliği daha iyi yapabiliyorlar. Korkuya dirençleri daha az oluyor, daha fedakar oluyorlar, verici oluyorlar. Yani bu özellikleri hormonal bir eğilimle ilgili, ama babalarda olmadığı için babalar eğitimde sadece dış gerçeklikle ilgili çocuğa örnek oluyorlar. Annede iç gerçeklik, aile, iç yaşam, duygusal yaşamla ilgili, ikisi de aslında birbirini tamamlıyor. Yani sadece anne bir çocuğun sağlıklı ruhsal gelişimine yetmez, sadece baba da yetmez. İkisinin birlikte olması gerekiyor. Onun için şimdi modern yaşamın bir uygulamaları var. Tek ebeveynli aileler. Yani çocuğu sperm bankasına sperm alıyor. Çocuğu annesi büyütüyor. Bekar anneler var bunun gibi. Şimdi bu batıda moda olmaya başladı. Şimdi böyle durumlarda babadan yoksun büyütülen bir çocuk. O çocuğa doğru kişiliği öğretemezsiniz. Kişilik çünkü yaşandıkça öğreniyor. Bütün bunlar hepsi deneme yanılmayla, bir müddet sonra yapacaklar, ha bu yanlışmış diyecekler. Bunlar yaşanıyor. 60'lardan sonra da evliliğe gerek yok, nikah karşıtı akımlar başladı. Feminist akımlar, evliliğe gerek yok tarzında. Bunun sonucunda da şimdi aile önemliymiş tarzında dünya aile yılı ilan ediyor Birleşmiş Milletler. Yani hepsi bunlar deneme yanılmayla noktaya geliniyor. Annenin babanın ikisi de önemli. Anne de baba da ikisi de çocuğun eğitiminde birbirini tamamlayıcıdır. İşte anne ve baba arasındaki rollerde sınırları iyi çizmek gerekiyor. Bazı anneler var mesela, dominant anneler, baskın anneler. Her şey benim kontrolümde olsun diyor. Yani her şeye karışıyor. Hatta erkek bile sonunda pes ediyor, karısına teslim oluyor. Böyle bir anneler, hatta meşhur bir güzel bir şey vardır. Bir sürü erkeğe toplamış adamın birisi, demiş karısından korkmayan var mı demiş. Herkes karısından korkanlar burada kalsın, korkmayanlar buraya gitsin demiş. Karısından korkmayan bir kişi çıkmış. Ona da sormuşlar, ya nasıl oldu da karından korkmuyorsun demişler. Karım bana kalabalığa karışma demişti de ondan demiş. Bazı şeyler vardır, dominant kadınlar vardır, erkeğe hükmeder, kontrol eder. Böyle durumlarda erkek zayıf, pasif kalır, anne güçlü olur. Çocukta eşcinsel eğilimler çok çıkar. Bakıyorsunuz böyle bir, yani tanınmış cinsel kimlik bozuklukları vakalarını ünlü kişilere bakın. Hep böyle bir dominant, baskın, hükmeden bir anne vardır. Erkek mücadele etmiş, bırakmıştır ipin ucunu, her şeyi. Anne ne derse olur, bir sigara parası alır eşinden. Böyle durumlarda çocukta cinsel kimlik yanlış gelişiyor. Çocuk her şeyi anneden öğrendiği için anneye yakın oluyor duygusal olarak da. Halbuki babadan da alması gereken özellikler var. Yani kişinin bazı özelliklerini anneden, bazı özelliklerini babadan alıyor çocuk. Yani bunun için anne ve babanın evdeki rollerinin, sınırlarının iyi çizilmesi, diyelim iç gerçeklikte evin iç, bazı erkekler de tersidir. Bu sefer eşini çok ezerler. Nefes aldırmazlar. Evde, yani kadında hiçbir özgürlük tanımaz. Yani koltuk orada mı dursun, burada mı dursun? Tablo orada mı olsun, burada mı olsun? Mutfaktaki bardaklara bile karışır bazı erkekler. Böyle durumda kadın kendini çok kötü hisseder, eşya gibi hisseder, değersiz hisseder. Mutsuz bir annenin büyüttüğü çocuk da ne olacak? Babanın dominant olduğu ailede, yani baba dominant, baskın, hep anneyi ezense bir aile ise, böyle durumlarda çocuklar, tabii sadece bir tek etken bu değil ama en çok rastladığımız kişilik yapısı olarak, özelliği olarak, çocuk eğer kız çocuksa böyle durumlarda ürkek, korkak, kendine güvensiz ortaya çıkıyor. Erkek çocukta da aynı şekilde. Yani bir bakıma kendine güveni az bireylerin yetişmesine sebep oluyor ve evlilikten korkan kişiler yetişiyor. Ve böyle bir ortamda bir kız çocuğu babası gibi böyle ezen, hükmeden, hak, insaf dinlemeyen birisiyle evlenmekten hiç evlenmemeyi tercih ediyor. Yahut da bir müddet sonra evden kaçıyor. Sırf bu yüzden kendini okumaya derse verip evden kaçan genç kızlar vardır. Yani böyle yanlış tutumlar nedeniyle. Bu en çok rastlanılan böyle dominant babanın çocuklarında da, mesela erkek çocuklarda yetenekler gelişmez böyle durumlarda. Girişimcilik azalır. Çocuk her şeyi babaya sorar. Babaya sonra babanın onay olmadan bir şey yapamadığı için çocuk pasiftir. Tembel ve pasif çocuklar yetişir böyle. Yani burada onun için anne ve babanın kişilikleri çocukların yetişmesinde çok önemli. Annenin babanın kendi eksiklerini tamamlayıp düzeltmesi çocuk gelişiminde çok önemli. Bir anne baba ikisi de çocuğun eğitiminden sorumlu ama ilk yıllar anne daha baskın rol oynuyor. Çocuk özellikle 9-10 yaşlarından sonra, erkek çocukta baba daha ön plana çıkması gerekiyor.
0: Aile Rehberi programında psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ı dinlediniz.

Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu. Şehirler arası yolculuklarda kendinizi yorgun hissettiğinizde 2 saatte bir en az 10 dakika mola vermeyi ihmal etmeyin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Farkında mıyız? Hazırlayan Zeynep Aknar. Seslendiren Ahmet Nasıroğlu.
2: En küçük canlı organizmadan en büyük varlığa kadar tüm canlıları ayakta tutan bir bileşim vardır. Hepimizin bildiği bu bileşim, bütün biyolojik yaşamı ve bütün insan faaliyetlerini ayakta tutan sudur. Dünyanın %70'i gibi bir bölümünü kaplayan su, insan vücudunun da büyük bir kısmını kaplamaktadır. Peki, her gün musluğu açtığımızda akan suyun dünyamız ve bedenimiz için ne kadar önemli olduğunun farkında mıyız? Dünyanın etrafını saran atmosferde, ağaçlarda, yediğimiz meyve ve sebzelerde, kısacası tüm canlılarda su vardır. Yaşam suyun varlığına bağlıdır. Suyun olmadığı bir dünyada canlı yaşamı mümkün değildir. Samanyolu içindeki gezegenlerde suyun sadece dünyada olması da bu durumu kanıtlamaktadır. İnkar edenler, göklerle yer bitişik bir haldeyken bizim onları birbirinden ayırdığımızı ve her canlı şeyi sudan yarattığımızı görüp düşünmediler mi? Yine de inanmazlar mı? Enbiya suresinde her canlının sudan yaratıldığını buyuran Yüce Rabbimiz, ihtiyaç duyduğumuzda bir yudumuna her şeyden vazgeçebileceğimiz suyu mükemmel bir döngü içinde bizlere sunmuştur. Tatlı su insan için büyük bir nimettir. Ülkemizde de tatlı su kaynakları rahat bir şekilde kullanılmaktadır. Bizler tatlı suya bu kadar rahat ulaşırken, farklı ülkelerde bir damla suya ihtiyacı olan insanların ne kadar zorluk çektiklerinin farkında mıyız? Bizler bir yudum su için hiç sıra beklemedik. Hiç susuzluktan aylarca gökyüzüne bakıp bulutları saymadık. Çocuklarımız susuzluktan ağlamadı. Bizler belki de yokluğunu hiç bilmediğimiz suyun yaşamımız için ne kadar önemli olduğunun farkında mıyız?
1: Farkında mıyız? Hazırlayan Zeynep Aknar. Seslendiren Ahmet Nasıroğlu.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin, böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Radyo FM. Kamu spotu. Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.
1: Merhabalar sevgili dinleyiciler, ben Doktor Halil Sur. Bir radyo hastanesi programında daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, bugün sizleri nezle, yani toplumda daha sık bilinen ismiyle soğuk algınlığı hakkında bilgilendirmek istiyorum. Peki nezle nedir? Nezle ya da nazofarenjit, yani soğuk algınlığı dediğimiz hastalık, virüs ya da bakterilerin yol açtığı bulaşıcı bir hastalıktır. Dünyada oldukça yaygın bir hastalıktır. Halk arasında soğuk algınlığı diye de bilinir, fakat bu hastalığın soğukla bir ilgisi yoktur. Burun akıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırma, öksürük, boğaz ağrısı ya da hafif ateş gibi belirtilerle kendini gösterir. Nezle virüsleri hasta kişilerin hapşırık, öksürük ve nefesleriyle başka insanlara bulaşabilir. Hastalık başladıktan en geç bir hafta içinde kendiliğinden iyileşir, acil bir tedaviyi gerektirmez. Nezle yılın her mevsiminde görülebilir. Ilıman iklim kuşağında daha çok görülür. Bizim ülkemizin de bulunmuş olduğu kuşak olarak baktığımızda daha sık görülebilir. Mevsimlerin değiştiği zamanlarda ani ısı değişiklikleri ile nezle görülme sıklığı da artar. En fazla görüldüğü mevsim ise sonbahardır. Grip ile nezle aynı hastalık mıdır? Biraz bu konuya değinmek istiyorum. Nezle ve grip birbirleriyle çok sık karıştırılan iki hastalıktır, ancak birbirlerinden farklı hastalıklardır. Grip nedir? Grip, virüs kaynaklı bir üst solunum yolu hastalığıdır. Yüksek ateş ile seyreden, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas ağrısı, halsizlik, yorgunluk ve öksürüğün eşlik ettiği 38 derece ve üstünde ateşin olduğu bir enfeksiyon hastalığıdır. Peki soğuk algınlığı ile grip arasındaki fark nedir? Değinecek olursak, grip nezleye göre nispeten daha ciddi bir hastalıktır ve 15 gün kadar sürer. Titreme ve kas ağrısı belirgindir. Soğuk algınlığı ise burun akıntısı, hapşırmanın ön planda olduğu, ateşin daha düşük olduğu, boğaz ağrısının ve baş ağrısının nadiren görüldüğü, daha hafif seyirli ve daha kısa süren bir hastalıktır. Soğuk algınlığı, ki akut viral farenjit veya akut nezle olarak da bilindiğini söylemiştik, griple arasındaki en önemli fark gripte yüksek ateşin olmasıdır. Yüksek ateş varsa biz buna artık grip diyoruz. Soğuk algınlığı veya nezle demiyoruz. Tabii bunun dışında işte baş ağrısı ve boğaz ağrısı gripte daha çok görülür. İşte eklem ağrıları, titreme gripte daha çok olur. Grip biraz daha ağır seyreden bir hastalık. Nezle ise daha hafif seyirli bir hastalıktır. Nezle nasıl ortaya çıkar? Solunum yolu ile alınan virüsler, burun mukozası dediğimiz burnun iç kısmını döşeyen yapı, yani derinin uzantıları, mukoza, buralara yerleşir ve çoğalır. Bulunduğu dokuda inflamasyon dediğimiz hastalığa dair reaksiyon geliştirir. Bunun sonucunda burunda tıkanma ve hapşırma meydana gelir. Bu inflamasyon olunca burası doğal olarak şişiyor ve ödemleniyor. Tıkanma sonucunda burunda nefes alıp vermekte güçlük ve hapşırma sıklıkla görülen belirtilerdir. Virüslerin ortalama kuluçka süresi 3 gündür. Bu 3 gün içinde vücut mikropları atmak için çeşitli tepkiler verir. Burun akıntısı ve hapşırma gibi belirtilerdir. Hastalık yerleştikten sonra genellikle hafif seyreder ve 1 hafta 10 gün içerisinde hastalık geçer. Hiçbir şey yapılmasa dahi bu hastalık kendinden geçer. Hastalığa yakalanma yaş ve cinsle ilgili değildir. Fakat çocuklar erişkinlere oranla daha duyarlı olduğu için yetişkinlere oranla çocuklarda daha sık görülebilmektedir. Bir çocuk yılda 4-5 defa, bir yetişkin ise 2-3 defa nezle olabilmektedir. Bu kişinin çalıştığı işe göre, pozisyona göre, yani toplumda daha çok içi olup olmamasına, bazı meslekler vardır ki kişilerle çok daha fazla temas gerektiriyor. Ona göre değişir. Yine bağışıklık sistemine göre değişir. Bu sayılar kişiye göre değişmektedir. Nezle nasıl bulaşır? Neden olur? Oldukça bulaşıcı olan rinovirüs en yaygın nezle virüsüdür. Çocuklarda ise daha çok parainfluenza virüs nezle nedenidir. Bunun dışında 100'den fazla virüs nezleye neden olabilmektedir. Hastalık solunum yolu ile burun bağ salgılarının damlacık yoluyla etrafa saçılması sonucu kişiden kişiye bulaşır. Hapşırma, öksürme ile havaya hastalar tarafından saçılan virüslerin başka bir insan tarafından solunmasıyla bulaşma olur. Virüs alındığından birkaç saat sonra belirtiler ortaya çıkabilir. Bulaşıcılığın artmasına neler sağlar peki? Bunlar nelerdir? Hijyen yetersizliği, yani el yıkamada yetersiz, hastanın eşyaları ile, hasta olan bir kişinin eşyaları ile temas etme yine hastalığı bulaştırır. Soğuk algınlığı geçiren insanlarla yakın temas, sigara içmek veya sigara içilen ortamlarda bulunmak hastalığa yatkınlığı arttırır. Yetersiz uyku bağışıklığın düşmesine neden olmaktadır. Yine bağışıklık sisteminin zayıf olması, diğer nedenler işte gıda, beslenme, uyku, birçok nedeni var bağışıklık sistemi zayıf olmasına. Kalabalık veya iyi havalanmayan ortamlarda uzun süre bulunmak, toplu taşıma araçlarında seyahat etmek, burada bir kişide enfeksiyon varsa az önce bahsettiğim gibi damlacık yoluyla saçılan virüsler çok rahat diğer insanlara da bulaşabilmektedir. Kreş, okul, yuva gibi toplu yaşanılan yerler ve koğuşlarda yaşamak yine hastalığın bulaşmasını hızlandırmaktadır. Bunun dışında kanserli hastalarda, kemoterapi almış kişilerde ve HIV virüsü taşıyan kişilerde bağışıklık sistemi daha zayıf olduğu için nezleye karşı daha iyi korunulmalıdır bu kişilerde. Bunlara nezle çok kolay bulaşır. Çocuk gruplarını da hastalığın seyri önceden kestirilemediği ve bağışıklık henüz kazanılmadığı için yaygınlık durumu yetişkinlere göre daha yüksektir. Nezlenin belirtileri nelerdir? Halsizlik, baş ağrısı, ateş, öksürük, gözlerde kızarma, yaşarma, üst solunum yollarında yanma hissi ve burun akması en önemli belirtileridir. Yaklaşık bir hafta 10 gün içinde kendiliğinden iyileşen bulaşıcı bir hastalıktır demiştik nezle. Eğer daha uzun sürerse komplikasyon oluşmuş demektir. Nedir bu komplikasyonlar? Sinüzit, orta kulak iltihabı, zatüre gibi hastalıklardır. Soğuk algınlığının başlıca belirtilerini sıralayacak olursak ateş, fazla yüksek olmayan ateş, subfebril dediğimiz belli bir derecede yükselmiş, çok fazla yükselmemiş ateşten bahsediyoruz. Boğaz ağrısı, boğazda kaşıntı hissinin oluşması ve yanma oluşması. Çok şiddetli bir boğaz ağrısından bahsetmiyoruz yine gripteki gibi. Burun akıntısı, burunda tıkanıklık, hapşırma, kuru öksürüğün olması, gözlerde sulanma ve yanma hissi, kulaklarda dolgunluk, baş ağrısı yine çok gripteki gibi şiddetli bir baş ağrısı söz konusu değil. Vücut ağrıları, halsizlik ve yorgunluk hissi mevcuttur. Şikayetler rahatsız edici veya ağrılı olabilir ancak kalıcı bir hastalığa neden olmaz, yol açmazlar. Peki nezlenin komplikasyonları nelerdir? Bundan bahsedecek olursak, fakat bugün de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız sevgili dinleyiciler. Bir sonraki programda nezlenin komplikasyonlarından devam edeceğiz. Sizlerle yeniden birlikte olma ümidiyle hoşça kalın, sağlıklı kalın, Allah'a emanet olun.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Stanford Üniversitesi ve Elsevier İşbirliği ile hazırlanan Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları 2026 listesinde Adıyaman Üniversitesi'nden 4 akademisyen yer aldı. Konuya ilişkin Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, Stanford Üniversitesi ve Elsevier İşbirliği ile hazırlanan Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları 2026 listesinde üniversitemizden 4 kıymetli akademisyenimizin yer alması bizlere büyük bir gurur ve mutluluk yaşattı. Bilimsel çalışmaları ve uluslararası düzeydeki başarılarıyla üniversitemizin akademik gücüne ve görünürlüğüne önemli katkılar sunan Profesör Doktor Ali Serol Ertürk, Profesör Doktor Gökhan Elmacı, Doçent Doktor Serbay Duran ve Doçent Doktor Sercan Yalçın hocalarımızı yürekten tebrik ediyorum. Üniversitemize ve bilim dünyasına sundukları değerli katkılardan dolayı hocalarımıza teşekkür ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum ifadelerini kullandı.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

Radyo FM'de Sazın Sözü. Kamu Spotu. Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: TÜBİTAK Kulüp Geliştirme Desteği sonbahar dönemi başvuruları başladı. Teknoloji ve teknoloji girişimciliği alanında faaliyet gösteren öğrenci kulüplerinin çalışmalarını destekleyen program kapsamında teknoloji zirveleri, hekatlonlar, yarışmalar, atölyeler, teknik geziler ve seminerler desteklenecek. Öğrenci kulüplerimize etkinliklerini geliştirmek ve kulüpler arası işbirliğini güçlendirmek amacıyla sunulan bu destekten yararlanmaya davet ediyoruz. Başvuru için bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo FM Radyo Dergisi.

kamu spotu. Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi ile Harran Üniversitesi arasında yazılım, donanım ve yapay zeka alanlarında işbirliği görüşmesi gerçekleştirildi. Adıyaman Üniversitesi, üniversiteler arası işbirliğini güçlendirmek ve teknoloji odaklı çalışmaları geliştirmek amacıyla temaslarını sürdürüyor. Bu kapsamda Harran Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Tahir Güllüoğlu ve beraberindeki heyet, yazılım, donanım ve yapay zeka alanlarında yürütülebilecek ortak çalışmalara ilişkin görüşmelerde bulunmak üzere Adıyaman Üniversitesi'ne ziyarette bulundu. Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş ve Harran Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Tahir Güllüoğlu başkanlığında düzenlenen toplantıda her iki üniversitenin yazılım ve yapay zeka alanında gelecekte gerçekleştirebilecekleri işbirlikleri değerlendirildi. Rektör Keleş, Adıyaman Üniversitesi'nin bu tür değerli işbirlikleriyle kurumsal kapasitesini geliştirmeyi ve üniversitenin teknolojik altyapısını her geçen gün daha da ileriye taşımayı hedeflediğini belirtti.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi'nde 3 yeni lisansüstü program açıldı. Adıyaman Üniversitesi'nin lisansüstü eğitim olanakları Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanan 2 doktora ve 1 yüksek lisans programıyla genişliyor. Bu kapsamda matematik eğitimi doktora programı, tıbbi farmakoloji doktora programı ve bilgisayar mühendisliği yüksek lisans programı Yüksek Öğretim Kurulu YÖK tarafından onaylandı. Bilimsel araştırma kapasitemizi güçlendirmeye ve nitelikli insan kaynağının yetişmesine katkı sunacak yeni programlarımızın üniversitemize ve akademik camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

kamu spotu. Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından kurumun bilgi varlıklarını korumak, güvenlik açıklarını en aza indirmek ve paydaşlara güvenli bir dijital altyapı sunmak amacıyla yürütülen bilgi güvenliği yönetim sistemi çalışmaları başarıyla tamamlandı. Kurumsal süreçlerin güvenli bir şekilde yürütülmesi, gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik ilkelerinin sürdürülebilir kılınması amacıyla atılan bu adım, titizlikle yürütülen denetim ve risk değerlendirme süreçlerinin ardından resmiyet kazandı. Yapılan çalışmalar neticesinde bilgi güvenliği altyapısının uluslararası standartlara uygunluğu tescillenerek ISO 27001 belgesi alındı. Gerçekleştirilen bilgi güvenliği yönetim sistemi entegrasyon süreçleri kapsamında kurumsal güvenlik politikaları güncellenerek olası risklere karşı proaktif önlemler alındı, hassas verilerin güvenliğini artırmaya yönelik teknik altyapı iyileştirmeleri ve denetim mekanizmaları hayata geçirildi ve personelin bilgi güvenliği bilincini pekiştirecek eğitim ve süreç yönetimi adımları tamamlandı. Bu belge, bilgi güvenliği alanında sürdürülen sistemli çalışmaların ve kurumsal kararlılığın bir sonucu olarak kurum altyapısına kazandırıldı. Konuya ilişkin üniversitemiz rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, üniversitemizin bilgi güvenliği alanında uluslararası standartlara esas alan çalışmalarını başarıyla tamamlayarak bilgi güvenliği yönetim sistemi belgesi almaya hak kazanmasından büyük memnuniyet duyuyorum. Kurumsal bilgi ve varlıklarımızın korunması, dijital altyapımızın güçlendirilmesi ve tüm paydaşlarımıza güvenli bir dijital ortam sunulması açısından bu belgeyi önemli bir kazanım olarak görüyorum. Bu önemli başarıda emeği geçen başta Bilgi İşlem Daire Başkanımız Öğretim Üyesi Dr. Hüseyin Kutlu olmak üzere sürece katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, belgenin üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Sevgili anne adayları, normal doğum kendiliğinden başlayan doğal bir süreçtir. Normal doğum anne ve bebek için en yararlı ve sağlıklı doğum şeklidir. Normal doğum sonrası anne kısa süre içinde günlük hayatına devam eder. Doğum sonrası enfeksiyon, kanama, depresyon riski düşüktür. Normal doğumla dünyaya gelen bebeklerin bağışıklığı güçlenirken besin alerjileri, astım, bronşit gibi rahatsızlıklar daha az görülür. Ten tene temas ile kısa sürede anne sütü alabilirler. Sezeryan doğum bir seçenek değil, ameliyattır. Tıbbi gerekçe olmadan yapılan sezeryanlar anne ve bebek açısından riskler barındırır.
2: Adi FM'de canlı performans.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi. İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi, sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin milyarda bir veya yüzde ağırlık gibi yüksek duyarlılıkta ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde niteliksel, niceliksel ya da yarı niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Ben bir insanım. Ben bir kadınım.
2: Ben bir anneyim.
3: Ben bir çocuğum.
4: O benim eşim.
5: O benim eşim.
6: O benim eşim.
7: O benim kızım.
8: O benim komşum.
9: O benim kardeşim.
10: O benim annem.
11: Bağırma.
12: Bağırma.
13: İncitme.
14: Can yakma.
15: Etme.
16: Görmezden gelme.
17: Değer ver.
18: Saygı göster.
19: Sev kardeşim. Sev.
17: Ben senim.
19: Sen bensin.
20: Anne, kardeş, eş, arkadaş, kadın, insan.
17: Biz biriz. Kadına şiddete karşıyız.
21: Kadına şiddet insanlığa ihanettir.
22: Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam Organik Karbon Cihazı. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti Toplam Organik Karbon Cihazı ile yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Aslında daha günü gelmemişti. 2 hafta var diye hesaplıyorum. Birdenbire bir sancı başladı sabahtan. Sonra yatağa yastığı yumruklamaya başladım. Yığılıp kalmışım. Sonra sancıyla tekrar uyandım. Ve bir baktım bir karanlığın ortasındayım. O an dedim ki ben kendime, ya Rabbim tamam benim canımı aldın ama ne olur çocuğumun canını alma, benden miras kalsın dedim içimden. Sonra böyle koca karanlık kırmızılı adamlar delip geçtiler. Evladıma her baktığımda Allah razı olsun diyorum. Ne diyeyim, Allah razı olsun.
2: Songül'den doğuma son anda yetiştirilmiş bir anneyi oynadı. Ama gerçek hayat oyuna gelmez. 20 yılda binlerce hayat kurtaran Akut,

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Termal Analiz Laboratuvarı. Termogravimetre, diferansiyel termal analiz cihazı ve diferansiyel taramalı kalorimetre cihazıyla polimer malzemeler, inşaat malzemeleri, metaller ve alaşımlar, doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin uygulanan sıcaklıkta kütlelerinde meydana gelen azalmayla polimer, plastik, gıda, seramik, eva gibi numunelerinde numuneler ısıtılıp soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilebilirken kömürde de enerji hesabı yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Gözün ki buyurun.
2: Bizim sığımız spotu, bize kaçı aramam gerekiyor.
3: Benim telefon kapandı da acil durumu ara diye çıktı mesajı, ben onun için aradım ya.
2: Problem nedir buyurun?
4: Sevgilimden ayrıldım.
5: Alo, hanımefendi, telefonum kapalı, bir yardım eder misiniz? Bu tüm gidin diyor, ne yapmamız gerekiyor?
6: 112 acil hattına düşen çağrıların %95'i buna benzer gereksiz çağrılardan oluşmaktadır.
7: 112 acili gereksiz meşgul etmeyin, ambulans gecikmesin. Yaşama yol ver.

sakın terki edepten. Şair Yusuf Nabi, Resulullah'a saygısını ifade etmek için hac yolundayken yazdığı bu şiirin Medine'ye vardıklarında Ravza'nın minarelerinden yankılandığını duyunca dehşete kapılır. Sakın terki edepten, kuy-i mahbubi hüdadır bu. Nazargah-ı ilahidir, makam-ı Mustafa'dır bu.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı. Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Sigarayı bıraktıktan 20 dakika sonra tansiyon ve nabız normale iner, 8 saat sonra kandaki oksijen normal düzeye çıkar, 24 saat sonra kalp krizi tehlikesi azalır, 48 saat sonra sinir uçları yenilenmeye başlar, 2 haftadan 3 ay sonraya kadar kan dolaşımı dengeye girerken akciğer fonksiyonu %30 oranında iyileşir, 1. aydan 9. aya kadar öksürük krizleri, bitkinlik, kısa kısa nefes almalar azalır, akciğerler temizlenir ve enfeksiyon tehlikesi azalır. Bir yıl sonra koroner yetmezliği tehlikesi sigara içenlere oranla yarı yarıya azalır. 5 yıl sonra akciğer kanserinden ölme tehlikesi yarı yarıya azalır. 10 yıl sonra akciğer kanseri tehlikesi içmeyenlerin düzeyine gelir. 15 yıl sonra koroner yetmezliği tehlikesi sigara içmeyenlerin seviyesine iner. Sağlıklı bir yaşam için sigarayı bırakın. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı. Adıyaman Üniversitesi olarak Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı'nı destekliyoruz.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Elemental Analiz Cihazı. Elemental analiz cihazı toprak, bitki, organik bileşikler, polimer gibi katı örneklerin karbon, hidrojen, azot, kükürt elementlerini yüzde şeklinde tayin eder. Adüy FM Radyo Dergisi.

Ol kadiri kün feyekün. Lütfedici Rahman benem. Kesmeden rızkını veren cümlelere sultan benem. Benem ebed, benem beka. Ol kadiri hak mutlaka. Yarın Hızır ola saka. Anı kılan gufran benem. Nutfeden Adem yaratan, yumurtadan kuş türeten, kudret dilini söyleten, zikreyleten Sübhan benem.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM. Kamu Spotu. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Emniyet kemeri yaşam yüzdesini arttıran bağdır. Emniyet kemeri takmayan arka koltuk yolcularının yaralanma riski ön koltuk yolcularına göre 2 kat, fırlatılma riski ise 7 kat daha fazladır.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüy FM.
1: Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Allah ve Resulullah aşkıyla yanan 3. Murat Han bir sabah namazına uyanamaz ve nefsini hesaba çeker.

0: Erzurum Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.